Sizim şirkenin Bergis Birge Bergis Bergis Gülük Tamaşa Kuvanışım asla gel Jülbürütken